gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Bottom.

doyasıya ağladım. Bu gece senin için

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Cavit Bey'imizle.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ayrana daldı. Bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadın mı? Aa, çevir pazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

yetmez. Türkiye dünya yetmez. Dört yön, yedi kıta yetmez. Aya çıksak aya yetmez. Güneşi de yakacağız. Bir Türk'ün bir damla yaşı yok edecek dağ taşı. Düşmanın başına arşı gökyüzünü yıkacağız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriye dimasızımda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum, Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var, Hama'da var. Yani hem de türlü Latke'de de vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşıyordu, hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntı yok.

0: yok. Hiç yani çok çok yaşamadık bir sıkıntımız.
1: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah evet. Bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
0: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye'de Sünni ile Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenlerde Sünni derler, Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsini Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinden hiç yani aynı, tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek sanıyorsun, şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler, kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
1: Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
0: Tabii.
1: Yani benzer, çok benzer noktalar var.
0: Evet.
1: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
0: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocukları mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili ve okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz.
1: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde
0: Arapça.
1: Arapça olarak.
0: Arapça olarak konuşuyoruz, evet.
1: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
0: Karar nasıl aldık hocam? Onundan dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorunu yaşıyoruz. Hem de roketten yani çok karar, en önemli ne der hocam? Onu güvenlik sorun yaşıyoruz. Çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı, hem de kadınlar ağlamaya başladı, hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
1: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal sana örnek sana veriyorum, bazen köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne başladı? Tüm zararı bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu odayı hiç kalmadı. Hayvanlarından tüm zararları, hem de bazen bir bölgede tamamen imha edilmiş tüm hayvanlarmış. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Bunun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da. Bunun için çıktı.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Nasıl diyorsun? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den yani çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani tüm vatandaşları göçmen kesinlikle yani erit merit değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler. Ekmek, buğday, paketlere, kıyafetlere. Yani çok teşekkür ediyorum. Onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Yeni meclis, mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi düşünüyoruz mesela.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii ki o dönmeye başladı çünkü o ana vatanı öncede, ben sana söyleyeyim, önce de ana vatanı varmış, hem de ana toprağımız. Tamam, Türkiye'de o da ana toprağımız, hem de önce de nerede doğmuş mesela. Bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
0: Yeni Suriye nasıl yaşayacağız? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenli de çok en önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
1: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi.

0: Nasıl sağlandı?
1: İş sağlığında daha fazla onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Refah olacak, mutlu yaşayarak yaşamak. Hem de siyasi haklarında daha fazla savunma ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam. Özgürlük. Özgürlükten dolayı onun değerleri çok basit yani.
0: Yani savaşın olmadığı,
1: Savaşın
0: barış
1: olsun.
0: ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
1: Tabii hocam.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış. Hem de ziyaret varmış.
0: Yeni bayramlar.
1: Dini bayramlarında. Evet hem de kurban hem de
0: Ramazan
1: Ramazan
0: bayramı.
1: bayramında. Onu çok gittik geldik yani. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var hiç kesmiyoruz.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
1: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah size eksik etmesin, Allah size düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız. Hiç sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
0: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Değerli dostlarımız, merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de gün akşam oldu da sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğu içerisindeyiz her zaman olduğu gibi dostlar. Peki siz nasılsınız? Sizden ne haber? Hep bizden konuşuyoruz, biraz da sizden konuşalım. Dünyanın herhangi bir yerinde bizi dinliyorsunuz şu anda. Kaç kişi dinliyor bilmiyoruz ama bu anlamda, fakat dünyanın birçok yerinde, farklı coğrafyalarda dinleniyor olma düşüncesi, sayı az olabilir, çok olabilir, İnsana ayrı bir ne katıyor? Haz katıyor tabii ki, ayrı bir mutluluk katıyor. Fakat ne dedik? Biz biraz da sizden bahsedelim dedik ama yine geliyoruz, bize geliyoruz yani. Niçin bize geliyoruz? Bunun bir etkileşim söz konusu olması gerekir ki biz de oradan yola çıkarak doğru cümleler kurabilirim. Bu etkileşimi daha yakın bir zamanda gerçekleştirebilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Yaptığımız işi daha bir azimle, daha bir şevkle, daha bir istekle, eskilerin tabiriyle iştiyakla yapacağız inşallah. Gün akşam oldu da elimizden geldiği kadar edebi zevke yönelik güzel eserler sunmaya çalışıyoruz. Bugün de şöyle bir açtım, Bahar Beklerken yazılmış şiir isimli bir şiir çıktı karşıma. Sanal defterimi diyorum ya, sanal defterimizi açtık. Ziya Osman Sabah'ın bir eseri bu. Bu eserden, eserin aslında 3 kıtadan oluşuyor. Okuyayım sizlere. Bakalım bizde ne gibi çağrışımlar yapacak. Bu çağrışımlar konusu, baharı bekleme konusu demek ki. Sanırım baharı beklerken yazılmış şiirde hemen bizim gibi insanlar. İnsan öyle yani, değil mi? Eksik aciz olması münasebetiyle kolay alışamıyor. İşte kışın soğuğuna, yazın sıcağına falan derken bakıyorsunuz işte bir ömür geçiyor ama alışsanız alışmasanız da bu hayatın gerçeği. Baharı beklemişiz demek ki, hemen baharı özlemişiz. O yüzden çağrışım diyorum ya, çağrışımlar bizi bu şiire götürmüş. O günü görmek için sade bekleyeceğiz. Göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları. Hazırlanıyor gibi gökyüzü, ufuk, deniz. Bir sabah dökülecek baharların baharı. Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır. Baş başa kalacağız kenarında bir suyun. Göz alabildiğine yeşil uzanan çayır. Bir saadet içinde sessiz otlayan koyun. Bu bahar güleceğiz enişten bir sevinçle. Bir melek oradan bize uzatacak elini. Beni bırakma kalbim. Kalbim, sen bana söyle. Ümitlerin en güzelini.

Ziya Osman Sabah'ın şiir dili, dikkat ettiğiniz üzere 1900'lü yılların başında yazılmış bir şiir bu. Baharı beklerken yazılmış şiir. Hep bir özlem, hep bir arzu ki şiir belki bu anlamda özlemlerin, arzuların güzel cümlelere dönüşmüş halidir en basit anlamıyla. Baktığınızda

Onda o çocukluk vurgusu, onda o kavuşma azmi, isteği ve o çağları hatırlamak biraz güç belki. Yaşamayanlar hatırlayamayacaklar. Biz de yaşamadık o tarihlerde ama bilebildiğimiz, anlayabildiğimiz, anlatıldığı kadarıyla o tarihlerde yaşamak, şimdiki tarihlerde yaşamak ve kurduğunuz cümlelere kadar yansıyor bu. Baktığınızda çok yalın bir çocukluk değil mi? Yalın bir özlem. Çok modern zamanların özlemlerine benzemiyor. Göz alabildiğine uzanan yeşil çayırlar. Baş başa kalmak bir suyun kenarında mesela. Bir saadet içinde sessiz otlayan koyundan bahsediyor. Şehir ortamında belki bir koyun görebilmek bile neredeyse mucize. Bir meleğin tüm bunlar olurken elini uzatması ve şairin kalbine dönmesi, kalbiyle konuşması. Bu anlamda Ziya Osman Sabah'ın yaşadığı dönemi ve şiir dilini de anlamış oluyoruz. Özellikle onda vurgu hep çocukluk özlemine yönelik şiirlerde, anılara düşkünlük, ev, aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı acıma, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçücük dediğimiz mutluluklarla yetinme, özellikle ahiret vurgusu, ahirete özlem, her şeyin bu dünyada hallolamayacağı konusu. Fakat buna rağmen yumuşak bir üslup, açık duru eserler vermeye çalışmış Ziya Osman Sabah. Değerli dostlar, 1910'da doğup 1957'de çok genç yaşta da kaybettiğimiz önemli şairlerimizden biri. Demek ki bize söylediğim gibi o çağrışımlardan yola çıkarak baharı beklerken yazılmış şiir. Öyle de bir şarkı vardı Türkçe'de. Türkiye'yi baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma diye bir şarkı vardı. Kim söylerdi? Nasıl da hatırlamıyorum şu an ama muhtemelen çok kişi söylerdi. Benim çocukluğuma denk gelen bir şarkıyı hatırlattı bu bana. Baharı bekleyen kumrular. O, bu şiirin şairi de değil mi? Baharı bekleyen kumrulardan bahsediyor. Günümüz teknoloji dünyasında bu cümleleri kurabilmek, kursanız da o samimiyeti yakalayabilmek, o içtenliği yakalayabilmek pek de mümkün değil. Ha, bazı şeyleri çok zorlamamak gerekir diye düşünebilirsiniz ama ondan ziyade o safiyet belki de yeryüzünde kaybedilen en önemli hazinedir. Ve safiyet, samimiyet, bir takım şeylerden yoksunluk garip bir şekilde safiyet ve samimiyete yol açıyor. Bir takım şeylerden de fazla istifade edebilmek ister istemez egoyu, kibri de, bir takım şeyleri beğenmemeyi de beraberinde getiriyor. İlginç bir paradokstur bu değerli dostlarımız. Gün akşam oldu mu şimdi? Oluyor değil mi? Bakın günü akşam yapıyoruz işte böylece bu cümlelerle. Akşam üzerinin bizde oluşturduğu o ruh hali ister istemez programlara da yansıyor. Yansımalı da bence. Yansımazsa aksi takdirde o işlenlik, o samimiyette olmaz. Sesin samimiyetinin inananlardanım ben. Görüntü belki aldatabilir ama ses bu anlamda. Ha, ses de aldatabilir diyeceksiniz mesela. Burada sesimizi daha farklı şekillerde kullanabiliyoruz, kullanabiliriz. Onu gizleyebiliriz ama yine de sesin samimiyetini ifade edebilmek, saklayabilmek kolaydır ama ifade edebilmek de çok zor değildir. Kurduğunuz cümleler, ondaki tonlamanız sizi ele verecektir. Seste böyle bir özellik vardır. Görüntüde yok mudur? Görüntüde de vardır ama konumuz ses bizim. Çünkü bir radyo yayını yapıyoruz. Öyleyse Ziya Osman Sabah demişken bir şiir daha okusam mı diye de içimden geçmiyor değil. Bir bakayım, bir şiir mi daha okuyayım sizlere? Hangi şiirini okuyabilirim diye düşünürken karşıma ne çıkıyor bakayım? Beyaz Ev çıkıyor. Yine aynı ruh haliyle yazılmış bir eser bu. Hadi onu paylaşayım, ardından devam edelim.

balkonlu. Balkonuna tırmanan sarmaşık, gece pencerelerinden sızacak ışık. Kışın tütecek bacası. Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak. Duyuyorum o sesi şimdiden hem de berrak. Geçeceğim yol, çıkacağım üç basamak. Ellerinden sıyırıp atacağım eldiven. Her halin, gülüşün, kokun bütün ruhunla sen. Ah, bütün bir ömür bırakmayacağım el. Okşayacağım saç, dinleyeceğim ses. Bakmakla doymayacağım yüz. Açık pancurlardan o gün dolacak gündüz, o günkü hava. Bir kapıyı açman, dolaşman sofada. Şaşıracağım böyle gezinen kim? Evim, evim. Ellerimle asacağım camların perdelerini. Sonra odaları düşüneceğiz bir an. İki kişilik kar yolunun yerini. Yatak odasını, yemek odasını, kileri. Raflarında ellerinde yapılmış reçeller. Karşı karşıya oturacağımız sofra. Sürahide ışıldayan su. Yazın rüzgara koyacağımız testi. Senin yatacağın öğle uykusu. Saracak bir yandan çardaktaki üzümler. Kah esecek rüzgar, kah dinleyeceğiz yağmuru. Kah karlarla bembeyaz kesilecek çimenler. Hep geçireceğiz içimizden. Hayat beraber, ölüm beraber. Şu göklerin altında olacağız o kadar bahtiyar ki çıkıp mezarlarından annemiz babamız da beyaz evimize yerleşecekler. Uzun kış geceleri onlar da aramızda göz göze bakışacak, mangalı yaşayacaklar. Hissettiniz mi Ziya Osman Sabah'daki romantizmi? Allah, kapıyı açınca çıngıraklar. Şöyle bir bakıyorsun, perdeleri bile kendi takıyor Ziya Osman Sabah. Bembeyaz bir ev. Bak, sevdiği insana atfettiği cümlelere bakın. Her hali, gülüşü, kokusu, bütün ruhunla o. Bütün bir ömür bırakılmayacak bir el. Bakmakla doyulmayacak bir yüz. Romantizm dorukta, değil mi? Değerli dostlar, böyle bir şiirin şimdi doğması bence mümkün değil. Mümkün değil, aksi takdirde. Yani mümkün olabilmesi için aynı ortamların yaşanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir ev hayal ettiniz mi hiç? Yoksa şu LCD TV'yi nereye assak? Şeyde mi kalsın? Duvara mı assak yoksa? Sehpanın üzerinde mi dursa? Peki PlayStation nereye koysak? Ha? Ya da televizyonun altına konacak canım, yani o kadar da değil değil mi? Bilgisayarı nereye koysak? Tableti nereye koysak? Ha? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Allah, bakıyorsunuz değil mi? Ziya Osman Sabah'ın yaşadığı dönemlerde yok tabii bunlar. Ve uzun kış gecelerinde artık annesi babası bile gelip katılıyorlar böyle mutlu bir eve. Böylece hayalleri gerçekleşmiş oluyor Ziya Osman Sabah'ın o beyaz evde. Ya hayallerimiz bile değişmiş sevgili dostlar. Demek ki sadece teknoloji değil, biz de değişmişiz. Teknoloji değişti falan diyorlar ama yok, biz de değişmişiz. Beraber dönüşmüşüz. Şimdi ne demiştik, baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir Tanrı'yı, bir de beni sakın unutma Allah. Bende de bugün romantizm dorukta. Allah bilir. Şimdi sizlere armağan edelim bu eseri. Eseri Hüner Coşkuner söyleyecek. 1970'li yılların bir eseri ama muhtemelen daha çağdaş versiyonudur bizim dinleyeceğimiz. Armağan olsun sizlere. Bugünlük bu kadar olsun. Sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı sabahlar, hayırlı ömürler diliyoruz. Eyvallah.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: hastam. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya, hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil, farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içime okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
0: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
0: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
0: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
0: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz,

konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'de Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli, sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli, Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni, sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi,

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi Yurt FM.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür.
2: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
3: Türkiye'nin önemli sporcuları. Hamza Yerlikaya, 1976. 3 Haziran 1976'da İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin en ünlü güreşçilerinden biridir. 1993 Stockholm Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu oldu. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'ne göre, FILA, Hamza Yerlikaya, modern güreş tarihinde 17 yaşında şampiyon olan ilk güreşçidir. FILA, Hamza Yerlikaya'ya asrın güreşçisi unvanını verdi.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 200

128 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Erol, sağ ol.
1: Çok
0: değerli Üstad Cavit Tebrizli.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
2: Var evet, gene dayanamadım.
1: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Hiç gel dayanama. Ben söyle.
2: Aynen. Gene

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 26. bölümünü aktaracağız.

Mersin kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Mağaratül Mısrin kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 Yeniçeri, 7 Kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahretün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahretün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, iki imam ve müezzin, şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti.

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Laski arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Büstaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapıkulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid Kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid Kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

dökülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah, ya Bismillah, dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var, geç kalmanın korkusu. Vakit tamam, bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Tizin kasabası. Tizin kazasının merkezi olan bu kasabanın vergi nüfusu 1678'de 135 Müslüman halktan ibaretti. Bunlar 20 menzil beygiri, beslemeleri şartıyla felaket ve ihtiyaç vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harim bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirilmiştir.

Köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karya olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Minbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası, 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

17. yüzyılda Münbiç ve Ravendan bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün birden fazla

kullanıldığı görülmektedir. Bu husus, yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler, reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalle

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

geri. Kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını

olacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHH Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Fethi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Yağmur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Arkadaşımın Aşkısın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selçuk Ural'ın seslendirdiği Aşkın Mapushane şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 230

65'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayı seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben de devam edeyim.

ihtimal masumlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi.

Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Bal, 2010. Yönetmen Semih Kaplanoğlu. Yapımcı Semih Kaplanoğlu, Johannes Rexin, Bettina Brockemper. Senarist Orçun Köksal, Semih Kaplanoğlu. Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Ayhan Ergürsel, Suzan Hande Güneri. Bal 2010, bir hikayenin son filmidir. Bu filmden önce yönetmen iki film daha çekmiştir. Bunlar Yumurta ve Süttür. Bu sebeple bu üç filme Yusuf üçlemesi denir. Üç filmde Yusuf'un hayatı vardır. Bal hikayenin başını anlatır. Filmde Yusuf'un çocukluğu, annesi ve babasıyla okul arasındaki yaşamı vardır. Film Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde geçer. Bu bölge ormanlık bir bölgedir. Yusuf'un babası ormanda ağaçlardan bal toplar. Baba bu tatlı yiyeceğe ulaşmak isterken film acı bir olayla biter. Ödüller: 1. 60. Berlin Uluslararası Film Festivali, En İyi Film Altın Ayı Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü. 2. 17. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Film Altın Koza Ödülü, SİAD Jürisi En İyi Film Ödülü.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

imzasıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Suriye-Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleşti. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen İran'da muhafazakar siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yanımda. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına

0: şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
1: Duymuş mudur insanlar?
0: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
1: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
0: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
1: Evet, içimi okudunuz.
0: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında belirir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
1: Hangi şiiri okuyor?
0: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçlarım var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
0: Nasıl buldun? Harika değil mi?
1: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
0: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının nedenli kadim ve canlı olduğunu, nedenli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
1: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
0: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
1: Yoksa İbrahim mi?
0: Nereden bildin?
1: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
0: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki, peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Ha, unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve Türk savunma sanayinin başarıları, tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altuğ 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turbo şarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altuğ yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

0: serra vefas. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Camiler. Mimar Sinan toplam 93 cami yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Selimiye Camisi, Sultan II. Selim Camisi. Mimar Sinan Selimiye Camisi için ustalık eserim demiştir. Yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış, ancak bu cami 2. Selim

Kimin ölümünden sonra 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında inşa edildi. Süleymaniye Camisi, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Şehzadebaşı Camisi. Şehzadebaşı Camisi, İstanbul'un Şehzadebaşı semtindedir. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543'te 22 yaşındayken ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırıldı. Bu caminin ikişer şerefeli çift minaresi vardır. Caminin bahçesinde imaret, medrese, aşevi ve türbeler bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın yaptığı en renkli cami bu camidir. Haseki Camisi. Haseki Camisi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasındadır. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan için yaptırıldı. Bu caminin yapımına 1538'de başlandı ve 1551 yılında yapımı tamamlandı. Mihrimah Sultan Camisi. Mihrimah Sultan Camisi, İstanbul'da Edirne Kapı'dadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yılları arasında yaptırıldı. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe ve hamamlar vardır. Mihrap ve minber taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. Sokullu Mehmet Paşa Camisi. Sokullu Mehmet Paşa Camisi İstanbul'dadır. Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırıldı. Selimiye Camii stilinde yapılmış olan caminin alt tarafı mahzendir. Bu cami denize yakın bir camidir ama temeli çok sağlamdır. Kılıç Ali Paşa Camisi. Kılıç Ali Paşa Camisi, Kaptanı Derya Kılıç Ali tarafından Tophane semtinde 1580 yılında yaptırılmıştır. Caminin türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeleri, diğer iki yanındaki kemerleri ve duvarlarıyla bu cami Ayasofya'nın küçük bir kopyasıdır. Caminin mihrabındaki çiniler İznik'in en ünlü çinileridir. Sinan Paşa Camisi. Sinan Paşa Camisi Beşiktaş iskelesinin karşısındadır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı'nın kaptanı deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırıldı. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğü zaman cami hala inşaat halinde bulunuyordu. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı. Minaresinin kara taşlarından dolayı bu camiye Kara Cami denildi. Bu cami 1903 yılında kiliseye dönüştürüldü. Bu yapı günümüzde Bulgaristan sınırları içindedir ve Sveti Sedmoç Hiçlenisti Kilisesi olarak bilinmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: canım. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Kırkpınar Güreşleri Edirne şehrindedir. Bu güreşler her yıl Haziran ayının sonunda başlar, Temmuz ayının başında biter. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Güreşlerde şampiyon olan pehlivana ise baş pehlivan denir ve baş pehlivan altın kemer kazanır. Bu güreşlerin tarihçesi şöyledir. Efsaneye göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişiyle başlamış. Orhan Gazi büyük oğlunu Trakya'ya yollamıştır. Gecenin karanlığında askerler ve atlar gizlice sallarla karşı kıyıya çıkmıştır. Askerler dinlenmek için mola vermişler. Bu sırada eğlenmek için güreşe başlamışlar. Askerlerin içinde çok hırslı iki kardeş de varmış. Onlar da birbirleriyle güreşe başlamışlar. Diğer askerler güreşi bitirmiş ama iki kardeşin güreşi bir türlü bitmemiş. Güreş saatlerce sürmüş. Arkadaşları onları ayırmaya gitmişler. İki kardeşi ayırınca kardeşler orada yorgunluktan ölmüşler. Diğer askerler arkadaşları için çok üzülmüşler. İki kardeşi oradaki büyük bir söğüt ağacının altına gömmüşler. Dua edip yollarına devam etmişler. Askerler daha sonra arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etmişler. Mezarları gördüklerinde çok şaşırmışlar. Çünkü büyük söğüt ağacının dibindeki mezardan bir pınar fışkırmaktaymış. Bu ilginç olay dilden dile dolaşmış. Bu iki kardeşin anısına her sene oradaki söğüt ağacının altında pehlivanlar güreşirler. Bu güreşlerin adı Kırkpınar olur. O günden bugüne kadar Kırkpınar güreşleri devam etmektedir. Edirne'de pehlivanlar hala Türkiye'nin en iyi pehlivanı olmak için güreşir. Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından biri de Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf Avrupa'nın ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yenerek dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf küçük yaşta güreşe başladı. O dönemin en ünlü güreşçilerinden Kel Aliço ve Adalı Halil ile güreşti. 1885'te Kırkpınar'da Kel Aliço'dan baş pehlivanlığı aldı. Avrupa'nın en ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yendi ve dünya şampiyonu oldu. 21 Mayıs 1898 günü Türkiye'ye gelmek için New York'tan bir gemiye bindi. Gemi 4 Haziran 1898 sabahı bir İrlanda gemisiyle çarpıştı ve battı. Bu eşsiz güreşçi bu kazada öldü.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyuralım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüntü...

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

sessiz kalan bilir. Gözyaşı ne demektir?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı, bir güzel programla yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Çok özgün bir program olacağına inandığımız programımızın ismi Kardeşlik Çağrısı. Kardeşlik Çağrısı programımızda isminden de anlaşılacağı üzere çok farklı, bilindik konulara değineceğiz. Özellikle Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de artık sayıları milyonlara ulaşan kardeşlerimizin de olduğunu düşünecek olursanız, bunun sadece Türkiye'de olan boyutuyla da ilgilenmeyeceğiz. Dünyadaki olan boyutuna da bakacağız. Malumunuz Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden bugüne, hatta daha da öncesine dayanan bir kardeşlik bağı var dünyanın farklı bölgelerinde. Özellikle

0: Orta Doğu denilen bölgede. Bu bölgeden bugün bu programı beraber icra edeceğimiz bir değerli hocamız var. Değerli hocamızın ismi Ahmet Fadlullah. Kendisi uzun yıllar önce Sudan'dan buraya geldi. Belki bir ziyaret münasebetiyle geldi, fakat sonrasında hem Türkiye'yi sevdi ve Türkiye'de uzun yıllardır bizlerle birlikte hem bu anlamda inancımıza hem de efendim dilimize, kültürümüze hizmet eden bir güzel hocamıza dönüştü. Değerli hocam Ahmet Fadlullah, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım inşallah güzel bir program olacak.
0: İnşallah.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah. Programımızı hocamızla birlikte götüreceğiz. Ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bir sınır koymadık. Belki birçok bölümü oluşacağız. Farklı konuklar alacağız programımızda. Ama ilk birkaç programımızı ben hocamla birlikte geçirmek istiyorum. Çünkü onun Türkiye'ye geliş macerası ve Türkiye'ye geliş macerasından önce yaşadığı hem böyle tatlı sıkıntılar da diyebiliriz, zorluklar, kolaylıklar ve Türkçe'ye bu anlamda gönül vermesine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetmeye başlayacağız. İsterseniz öncesinden başlayalım. Siz Sudan'da ikamet eden bir üniversite hocasıydınız.
1: Evet efendim.
0: Sonra Sudan'da hatırlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye yoğun bir ilgi olduğunu fark ettiniz, gördünüz ve çalışmalarınıza böyle bu anlayışla start verdiniz. Ayrıca programımızın ismiyle de örtüşen bir kardeşlik hukuku vardı. Siz zaten bunu biliyordunuz. Birebir de buna şahit oldunuz, gördünüz. Bu anlamda hem Türkçe hem de Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma maceranıza isterseniz Sudan ayağından başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim, siz dediğiniz gibi hocam, ben Sudanlıyım. Adım Ahmet Fadlullah. Bizim orada soyad kullanmıyoruz. Fadlullah benim babamın ismi. Ama evet, şu an burada soyadı olarak kullanıyorum. Sudanlıyım. Sudan malumunuz Afrika'da bir ülke.
0: Evet.
1: Efendim 90'lı yıllarda üniversitedeyken aslında benim uzmanlığı Arap olmayanlara Arapça öğretimi. Ve üniversitede bu şekilde, yani bu alanda okutmanlık yapıyordum. Hani şimdi Yunus Emre Türk olmayanlara Türkçe öğretiyor ya.
0: Evet.
1: Üniversitelere TÖMER'lerde adı geçiyor tabii, Türkçe öğretim merkezleri. Evet. Biz de orada Arapça öğretim merkezinde Arap olmayanlara Arapça öğretiyordum. Bu alanda yüksek lisansım da vardı. 97 yılında üniversitede Arap olmayan olduğu için üniversitedeki öğrencilerim değişik ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler var. Hatta 70 ülkeden fazla.
0: Evet, evet,
1: çünkü tabii, üniversitenin çok de ilginç. İsmi de Afrika Uluslar Arası Üniversitesi.
0: Hmm.
1: Şimdi Arap olmayanlar, böyle bir merkez sadece o üniversitede vardı o zaman. Onun için Sudan'a gelip Arapça ve başka alanlarında eğitim yapmak isteyen öğrenci, orada resmi dil Arapça. Arapça öğrenmesi lazım. Bir, ondan sonra ilahiyatı okuyacak. Herhangi bir bölüm, Arap dili edebiyatı ya da herhangi bir bölüm okumak isterse tabii devam edecek. Hmm. Nasıl ki Türkiye'ye gelen öğrenciler ilk olarak Türkçe öğrenecekler ya da öğrenirler. Evet. Sonradan üniversitede kendi alanında devam edecek.
0: İlk bir yıl böyle geçiyor
1: tabii,
0: Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Dil öğrenimiyle
1: evet,
0: geçiyor.
1: Bunları niye ben anlattım? Çünkü bize gelen öğrencilerden Türk öğrencileri de vardı.
0: Hmm.
1: Ve ben bunlarla tanıştım.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye ismen olarak geçiyor tarihimizde vesaire, ama gerçek Türk, yani canlı Türk tabiri caizse orada gördüm yani.
0: Evet, canlı
1: ve şöyle
0: Türk.
1: Çok enteresan bir şey. Aslında şöyle diyeyim, yani biraz önce hem konuyla ilgili, programın ismiyle ilgili, benim normalde Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisanda o alanda devam edecektim. Ama kendi kendime dedim ki bu Arap olmayanları, Müslümanları özellikle, Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek de istiyorlar. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de Arapça. Ben de kalktım, bunu Arap olmayanlara da bir Arapça öğreteyim ki onlar da o Kur'an-ı Kerim'de manalarını, Kur'an-ı Kerim'de öğrensinler diye. Bunun için bıraktım diğerlerini ve Arap olmayanları öğretimini yüksek lisanda orada yaptım. Hmm. Ve başladım. Yani yüksek lisans aldıktan sonra üniversitede doktora da bu alanda başladım yani.
0: Evet.
1: Bu arada okutman olarak üniversitede çalışmaya başladım ve öğrenciler

0: Yani işte değişik ülkelerden gelen öğrencilere, ta Amerika'dan, Malezya'dan, Afrika, diğer ülkeleri, Arap olmayan Afrikalıları yani diyorum. Bunlar da geliyorlar Sudan'a. Arapça
1: Tabii ki.
0: öğreniyorlar, devam ediyorlar. Bunlardan bayaz böyle işte Asya'dan ya da Avrupa'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, başka ülkelerden gelenler de var. Pakistan'dan vesaire. Türklerden birkaç öğrenci var. Ben şöyle anlatayım kısaca, bunu
1: Tabii.
0: şey yapmak istiyorum. Odada oturuyordum. Yanıma, o da yani hocaların odasında. Ondan sonra bir öğrenci geldi. Simasından belli yani, beyaz işte, böyle gözlüklü. Ama diğer öğrencilerden biraz hararetli, böyle heyecanlı, böyle gayretli bir öğrenci. Ben gördüm aslında daha önce. Ama girer girmez odaya, selamun aleyküm diyor böyle yüksek sesle. Aleyküm selam dedim, buyur dedim. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki, ben falan hoca için geldim. Hoca yoktu dedim. Nerelisin dedim. Tabii Arapça olarak, tabii o zaman Türkçe yoktu. Türküm diyor. Ana Türkiye, ana Türk, ben Türküm diyor. Dedim ki güzel, ama selamu aleyküm değil de selamu aleyküm de. Yani Arapça'da böyle telaffuzu diyor. Ben yardım etmek istedim. Hemen yanaştı arkadaş. Hocam ben hafızım diyor. Ana hafızı Kur'an diyor. Ben hafızım diyor.
1: Gay maşallah.
0: Yani Arapça'da biliyorum manasında. Tamam. Güzel, sen hafızsın. Selamu aleyküm de. Ondan sonra böyle bir yardım şey yaptım. İlgilendi çocuk. Yani ben hoca aynı zamanda, ama ilgilendi derken ikinci günde geldi. Başka arkadaşları da getirdi. Şimdi hani kardeşliğe gidiyorum. Hani amacım bunlara Arapça ve Kur'an öğrensinler diye böyle bir girdi mi üniversitede? Bu da geldi. Böyle yani oturdu yani. Diğer arkadaşları da getirdi. Baktım ki çok böyle gerçekten samimi arkadaşlar.
1: Çok
0: Ve
1: samimiyeti
0: sevdim bunları.
1: hissettiniz yani.
0: Evet, hissettim.
1: Yani
0: Ve
1: tabir uygunsa diğer milletlere nazaran biraz daha
0: aynen,
1: samimi
0: daha
1: gördünüz
0: samimi
1: bizim
0: gördüm.
1: arkadaşlarımızı.
0: Evet. Ve baktım bunların şimdi elinde kitaplar var. İşte Arapça öğreniyorlar. Tabii Türkçe konuşuyorlar aralarında. O arkadaş da şu anda Türkiye'de bir yerde, Diyanet'te görevli yani.
1: Evet.
0: Tamam mı? Diğer bir arkadaşı var, onun daha büyük. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora bölüm başkanı gibi şey
1: Aa,
0: yapıyor.
1: çok güzel.
0: Ondan sonra oraya gitmiş, anlatmış. Geldiler. Ben de yardım ediyorum bunları. Ama baktım bunların hatta ya duruşları diğer öğrencilere göre bir farklılık var. Fark ettim bunu.
1: Evet.
0: Yani Malezya'dan, Endonezya'dan, işte Afrika diğer ülkelerinden gelenler var. Hatta Amerika'dan da öğrencilerim var. Brezilya'dan öğrencilerim vardı, tamam mı? Ama bunların biraz hani gelen medeniyetten gelen bir şey var. Arkadaşlar kendilerine yardım ediyorlar, kendilerine öğreniyorlar, başkalarını da yardım etmeye de çalışıyorlar. Sevdim bunları. Dedi ki onların biraz büyüğü olan, dedi ya biz yurtta kalmıyoruz yani, okulun yurdunda bir dairede oturuyoruz yani, başka bir evimiz var. Ya bize ziyarete gelir misin dedi. Gelirim dedim ben. Akşamleyin onlara gittim ve baktım ki sadece 3-4 öğrenci, bir de okuldaki diğer milletlerden öğrenciler de çağırdılar. Beraber oturuyorlar, çay içiyorlar, işte Arapça pratik yapıyorlar. Ortamı sevdim ben aslında. Ondan sonra onları da şey yaptım. Baktım aralarında Türkçe konuşurken de o dili de, ben biraz dil üzerinde çalışıyorum ya, biraz
1: Elbette,
0: Farsça da vardı,
1: elbette.
0: İngilizce ve Fransızca, bizim Afrika'da biliyorsunuz sömürgeden dolayı İngilizce Fransızca da var. İşte doktora da yapıyorum bu ara. Baktım ki onların dili de bir tatlılığı var, bir güzel şeyleri var. Ama beni cezbeden şeyi, onların taşıdığı ruh, diğer arkadaşları da yardım ediyorlar.
1: Evet,
0: Bunu sevdim ben.
1: bunun altını çizerim, evet.
0: Evet.
1: Yani sadece kendileri
0: Sordum.
1: için
0: Hatta
1: değil.
0: arkadaş da şu anda burada doşent gibi şey oldu. Osman Gazi'de. Dedi ya bizim böyle medeniyetimiz de böyle bir şey var. Bu da zaten burada Marmara İlahiyat'tan mezun bir arkadaş
1: Evet.
0: o zaman. Dedi biz her arkadaşlar geliyorlar burada, biz beraber işte Arapça pratik yapıyoruz vesaire, bize yardımcı olur. Tamam gelirim dedim. Bundan sonra onlara gidip gelmeye başladım. Sonra bunların hani onların kitapları Latince, Türkçe yani. Bir de Osmanlıca kitapları da var onların elinde.
1: Onu
0: Sevdim
1: fark
0: bunları.
1: ettiniz, evet, onu fark
0: Evet.
1: ettiniz.
0: Ya
1: Arapça
0: dedim ya, sizin
1: kelimelerle
0: birimizle
1: Türkçe.
0: konuşurken de ben de bu dili öğrenmek istiyorum dedim. Dedi şakavari gibi. Burada Türkçe öğreten kimse yok. Bunu istersen İstanbul'a gideceksin. Tamam giderim dedim ben. Ve o arkadaşla o kadar bir samimiyet var ki bunlarda. Bir ay sonra kendimi İstanbul'da bulundum.
1: Çok kısa
0: Çok
1: sürede,
0: enteresan,
1: evet, çok
0: çok
1: kısa sürede.
0: sürede karar verdim. Geldim İstanbul'a, bu dili öğrenmek için ne yapacağım? Doktor burada yapabilir miyim gibisinden ve geldim.

0: Ve gerçekten ortamı sevdim. O kardeşliği beni cezbetti, çekti. Çok güzel, o yüzden bırakmadım. Tabii bunu bir ay içerisinde nasıl oldu, İstanbul'a nasıl geldin de bunu da ben anlatırım da. O kardeşliği de güzel bir hatırası da var. Onu da anlatırım.
1: Ben de hatırlıyorum. Sanki Uşak'ta yaşadığınız bir şey vardı. Evet. Değil mi? Böyle bir şey vardı.
0: Evet.
1: Bence yol yakınken ona bir dönelim.
0: Tamam.
1: Belki ileride unutabiliriz.
0: Tamam.
1: Böyle bir, yani Türkiye'ye gelme noktasında belki ufak bir çekince yaşadınız. Ben ne yapacağım? Nasıl karşılanacağım?
0: Evet.
1: Beni nasıl karşılarlar?
0: Evet.
1: Çünkü şey de var mesela, çok tarihten kaynaklı işte siyah beyaz kavramı var.
0: Doğrudur.
1: Bu yani mesela bunu, bizlerde, Müslümanlarda ve Türklerde olmayan biraz özellik olduğunu fark ettiniz sanırım.
0: Evet. Böyle bir şey hatırlıyorum. Mutlaka anlatmam lazım. Çünkü önemli ve özellikle programımızın zaten programınızda, değerli programınızda kardeşlik olduğu için orada bir şey var. Bunu o yüzden anlatayım. Şöyle efendim, şimdi o arkadaşlarla konuştuktan sonra dil öğrenmek için İstanbul'a gitmem lazım. Hiç pasaportum da bile yoktu efendim. Yani böyle bir düşüncem yoktu yani, yurt dışına gideyim zaten. Okutmanlık da yapıyorum, doktora da yapıyordum. Kariyerim iyi yani gidiyordu. Ama bu arkadaşı sevdikten sonra artık yurt dışına bir gideyim, bir Türkçe de öğreneyim, bir de şey yapayım. Şimdi şöyle, şöyle anlatayım. Bizim Afrika'da biliyorsunuz yani sömürgeden dolayı veya bir sıkıntı yaşadık.
1: Evet,
0: yani 100 seneye yakın bir sömürge vardı. Mesela Sudan'da İngiliz sömürgesi. 98 evet. sene kaldı bizde.
1: Evet, az bir zaman değil.
0: Diğer Afrika ülkelerinden Fransa, işte diğer ülkeler vesaire. Şimdi olay böyle olunca bu Afrikalılar, siyahiler yani biziz, beyazlara karşı bir şeyimiz var, bir korkumuz var bunlardan. Bunlar bizi gibisin yiyorlar ya, tabiri caizse. O yüzden bu korku benim içinde de vardı yani. Hatta
1: ister istemez vardı.
0: Tabii. Şöyle hani yurt dışına gidip bir de Türkiye'ye gideceğiz. Avrupa'ya gideceğim yani, İstanbul'a. Arkadaşlar, özellikle evdekiler ve tanıdıklarım, ya ne yapsın, nasıl gideceksin vesaire. Bu konuşmalar da benim içindeki korkuyu da artıyor.
1: Arttırdı,
0: yani.
1: Evet,
0: arttırdı.
1: Evet, evet.
0: Ve bir şekilde ayarladım işte biletimi vesaire, Türkiye'ye gidip işte bir araştırma yapayım. O zaman tabii internet falan da fazla imkan da yoktu. 97 bahsediyorum yani. Geldim buraya. Çıktım İstanbul'dan, bizim başkentimiz ismi Hartum.
1: Hartum.
0: Ben zaten normalde yani hani Türkiye'de Anadolu'dan İstanbul'a giden ya da Anadolu'dan Ankara'ya gelenler gibi illerden, bir ilimden Hartum'a okumak için sadece geldim. İlk defa yurt dışı çıkıyorum şimdi. Ondan sonra Türk Hava Yolları gitmiyordu o zaman. Vize aldım. İşte turist vizesi, işte bir aylık. 2 haftanın geleceğim. Çıktım oradan. Arabistan Hava Yolları vardı. Ve Arabistan Hava Yolları'yla havalarına bindim. İlk Cidde'de şeyimiz var. Transitimiz var. Konaklama var.
1: Evet,
0: bir 11 saat. Ondan sonra İstanbul'a geçeceğiz. Şimdi bindik uçağa, tabii Sudanlar var, başka milletten vesaire. Tabii içinde korku da var. Ben Avrupa'ya gideceğim, bir de gideceğim yerde dil de bilmiyorum. Bilmiyordum tabii. Cidde'de vardığımızda Arapça hocası münasebetiyle, yani hesabıyla, orada zaten bizim Arap milleti yani. Onlarla fasih Arapça, böyle standart Arapça tabiri caizse. Pasaportumu uzattım, havalında indik tabii Cidde'de. Uzattım. Tabii konaklama var. 11 saat sonradan gidecek. Uçak çıkacak, gideceğim yani.
1: Evet.
0: Bizi yani biraz yukarıdan bakıyorlar yani. Maalesef öyle diyeyim yani. Bu şeyini ben orada gördüm. Yani benim pasaportumu aldı. Alaylı
1: Cidde'de
0: bir şekilde.
1: Cidde'de.
0: Alaylı bir şekilde pasaportunu uzattı. Yani benim şeyimi dokundu yani.
1: Tabii.
0: Bunu niye anlatıyorum? İçimdeki korku gittikçe de büyüyor.
1: Evet, artarak devam ediyor.
0: Ya kendi kendime aynı bu şeyini unutmuyorum, bu hatırayı. Ya ben burada bir Arap ülkesinde Arapça da konuşuyorum. Fasih Arapça da konuştum. Ama böyle bir muamele de görüyorum. Yarın bu beyazların yanında gideceğim. Beni herhalde yiyecekler yani. Korktum yani açıkçası.
1: Evet, haklısınız yani korkmakta.
0: Yani, ve içimdeki o korku arttı ki geceleyin uyamadım yani. Havaalanında zaten dışarı çıkmadım. Yemek de yemedim yani korkudan. Ve ertesi sabah aynı şeyi düşündüğüm şey uygulanıyor tabiri caizse. Çünkü sabahleyin anons var. İstanbul'a gidecek uçak. Şu kapıda geçecekler yolcuları diye. Bir geçtim orada, sırada benden başka siyahi yok. Hep beyaz zaten. Korku tamamen had safha. Ondan sonra baktım ki o Türkler de bu ömreye gidenler, ömreciciler.
1: Evet.
0: Tabii Türkiye'de bir bilmiyorum yani, arkadaşlar şimdi radyoda konuşuyoruz. Bazı hani dil, beden dili biliyorsunuz.
1: Var. Evet tabii, elbette. Şimdi, elbette. Onu gösteremiyoruz
0: evet,
1: haliyle.
0: Yani gösteremiyoruz. Ama Türkiye'de mesela beğendiğimiz bir şey yüzümüzle, ifademizle, tebessümle böyle yapıyoruz yani.
1: Evet, kafamızı sallıyoruz yani. Kafamız. Veya tebessüm ediyoruz.
0: Tebessüm ediyoruz. Karşında birisini hoş görme ya da hoş geldin gibisinden de böyle tebessüm, merhaba falan denilir. Tabii bunu sıraya geçerken de herkes bana bakarak böyle yapıyor. Yani kafa sallıyor. Merhaba manasından söylüyor bana. Söylüyordu tabii. Bizim Sudan'da kafa sallama ve böyle bir ifade, bu iyi bir ifade değil.
1: Bir şey gibi mi? Yani ben sana sorarım filan.
0: Sorarım. Gibi. Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz gibi bir şey. Ha?
0: Aynen.
1: Tam tersi.
0: Tam tersi. Benim içindeki korku bunu, bu ifadeler. O
1: iyice katmerlendi.
0: Hem de nasıl? Yahu dedim bunlar ne yapacaklar beni? Ve herkes yani efendim mübalağasız. Kimin gözümü birisine ilişirse o da kafa sallıyor. Yani tabasım da var tabii ben, ama tabasımı göremiyordum yani korkudan. Kafa sallıyor. Yani görüşeceğiz manasında. Acaba uçakta beni mi parçalayacaklar bunlar? Neyse kapıya vardık ve uçağa bindik. Aynen kapı geçtikten sonra beyazlardan başka yok. Sadece ben vardım. Çünkü Türkler bunlar, ömreciler. Uçak dolu. İçeri bir girdim. Anons şeydi. Uçaktaki çalışan ismi neydi?
1: Hostes.
0: Hostes. Hostes geliyor. Tabii benimle İngilizce konuşuyor. Diğerler de Türkçe konuşuyor. Ben sağa sola baktığımda millet yine böyle şey yapıyor. Halbuki bunlar, bu siyahlara karşı bir muhabbet var.
1: Evet, bir sempati var.
0: Bir sempati var.
1: Evet, evet.
0: Sonradan bunu fark ettim. Hazreti Bilal. Bunlar bir de Ömre'den evet, geliyorlar evet, ya. Çok güzel. Oradan gelirler. Ondan sonra yahu acayip korktum. Uçakta 4 saat mi, 3,5 saat mi neydi? İstanbul'a bir vardım. Eyvah, ben bu işi bırakmam. Sudan'a dönmem lazım yani. Kafamda bunu
1: keşke şey yapmayız. Keşke uçağa binmeseydim falan
0: diye. Keşke binmeseydim.
1: Öyle düşünüyorsunuz.
0: Ama İstanbul'a indim. Sudan'daki tanıştığım arkadaşlar, öğrenciler, buradaki onların tanıdıkları, tabii cep telefonu yoktu o zaman.
1: Evet.
0: Aramışlar sabit telefondan ve beni karşılamaya geldiler. Onların tanıdıkları. Eski Yeşil köydeki Atatürk
1: evet,
0: havalimanında.
1: Evet.
0: Bir indim. Tabii dil de bilmiyorum. Baktım her taraf tabeleler Latince. Bildiğim Latince de değil. Yani böyle Latince harfleri.
1: Evet, o anlamda o da değil.
0: İngilizce de değil.
1: Hmm.
0: Türkçe. İşte yolcular bilmem falan. Ben de bilmiyordum bunları. Ya Rabbi nereye düştüm ben diyorum. Ama o beyaz arkadaşlarla işte o Türklerle takip ettim. Kapıya doğru çıktım. Ama inanın efendim, birisi orada beni dokunursa
1: düşeceksiniz.
0: Kapıya bir dışarı çıktım. Tabii orada bekleyenler var. Havalandan şey, uçaktan inenler. Bizim o arkadaşlarının tanıdıklarını benim ismim Arapça olarak yazmışlar. Tabii Türkçe bilmediğim için, biliyor bildikleri için Arapça olarak yazmışlar büyük harfle Ahmet Fadlullah diye. Bekliyorlar, böyle asıyorlar. Ben de bunları görür görmez hemen gözüme ilişti.
1: Onlara
0: doğru gittim. Bunlar da bana doğru geldiler. İki kişi. Bir kişi geldi benim çünkü elimde şeyi. Bir tebessüm etti. Bir sarıldı bunu.
1: O hemen arkadaş, hiçbir şey söylemeden sarıldı.
0: Sarıldı. Yani o sarılma var ya, içimdeki o korkuyu tabiri caizse
1: aldı götürdü.
0: Aldı götürdü.
1: Oo, çok güzel.
0: Çok rahatladım. Bir de Arapça konuştu benimle. Hmm. Bir de mutavazıhane bir şekilde tebessüm ederek. Tabii Arapça olarak ahlen ve sehlen, merhaben, hoş geldin.
1: İyi ki başını sallamamış.
0: Bu arkadaş
1: sarılmadan önce başını tabii, sallasaydı
0: çekilecek. <Geri döneceğim. gülüyor> Arkadaş Eser'de mezunmuş. 90'larda orada. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Ya hala irtibatımız var onunla.
1: Maşallah.
0: Ondan sonra işte hoş geldiniz, merhaba falan. Ondan sonra benim elimdeki şeyini doğru
1: bavulları aldı.
0: Bavullara dışarı çıkıyoruz. Arabaların bulunduğu yere vardık. Arabası

0: orada. Yaşlı biraz, ondan daha biraz yaşlı bir amca var. Bizi görür görmez uzaktan koşa koşa geldi. Selam verdi yandaki ve beni bir daha böyle beni de sarıldı bu. Bir şeyler söylüyor. Helerde hoş geldiniz falan falan diyor. Adam seviyor bunu. Evet, bir misafiri geldi. Bak bunları niye anlatıyorum? Ben sonradan 97'den beri Türklerle iç içeyim. Bunu gittiğim her yerde bunu görüyorum.
1: Çok güzel yani.
0: Anadolu'ya gittiğim her yerde mübalağasız hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine gittim ben. Ve gittiğim her yere gerek büyük ilçeler, büyük iller, küçük köylere beni görür görmez adam sarılıyor ve hoş geldiniz tebessüm ediyor, kafası da sallıyor. Şimdi artık kafa sallama dini. Alıştık, seviyorum bunları.
1: Yani çok güzel
0: bir
1: örnek gerçekten.
0: Kardeşliğinin.
1: Yani ben dün gece program hakkında düşünürken kafamda böyle kardeşlik çağrısı isminde bir isim belirdi. Ne güzel bir karar olduğunu siz anlatınca anlıyorum. Çok efendim. Güzel düşünmüşüz. Evet. Yani tam mutabık olmuş anlattığımız
0: öyle.
1: Şeylerle.
0: Aynen. Çünkü hocam buranın ben yaşadığım şeylerini 30 seneye yakın gördüğüm kardeşlik Afrika'da bile görmedim. Yani orada yok mu? Var. Olsun. Ama bu farklı bir şey. Dedim ya bu arkadaşı o sarılma. Diğer amcaya gelip beni sarıldığında ondan sonra gittim bunların evinde bulundukları yerde İstanbul'da bir hafta kaldım. Evet. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Benim elimdeki diplomalarını doktora yapılıp yapılamayacağını araştırma da yaptım. Ama gördüğüm tüm muamelelerinin tamamen kardeşlerinin gösteren muamelelerdir.
1: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu şeyle de ölçebiliriz. Daha doğrusu ölçmekten ziyade şöyle bir üst başlık yapabiliriz buna. Biz zaten Hazreti Adem'in torunları, çocukları olmamız münasebetiyle insanlık alemiyle kardeşiz.
0: Kesinlikle.
1: Bir de aynı dinin mensubu olmakla.
0: Evet.
1: Zaten İslam kardeşiyiz. Evet. Zaten ileride bunlara çok sık değineceğiz. Konuyla ilgili ayetlerimizi, hadislerimiz hatta Peygamberimizin döneminde yaşanmış ve hala yaşana gelen kardeşlik örneklerini de vereceğiz. Ama verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı. Hı hı. Sizi bunu tanımayan insanlar.
0: Bunu her yerde anlatmakla hem şeref de duyarım. Bir, ikincisi yani anlatırken de vücudum şey oluyor. Çünkü ben geldiğim yerden o yerde böyle bir sıkıntı, beyazlara karşı bir korkumuz var. Bunu var. Ama bunu böyle bir kardeşlik insan gördüğünde tamamen bu demek ki yok. Burada bir kardeşlik var. Evet. Burada bir insanlık var. Ben 2016'dan beri ailemle burada oturuyorum. Sonradan doktora da İstanbul'da 7 sene kaldım. Evet. Hiç böyle bir kardeşlikten öte bir şey görmedim.
1: Hamdolsun. Yani bu çok olağanüstü bir durum. Yani özellikle bizim ülkemizde de yaşanması. Bu demek ki Allah'ın bir emri olan kardeşliği tesis ettiğimiz anlamına geliyor. Bu siz bunun en güzel örneğisiniz. Efendim birinci bölümümüzün sonundayız ve haftaya da inşallah ikinci bölümde yine Ahmet Fadlallah hocamla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriye Dimasası'nda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum. Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var. Hama'da var. Yani hem de türlü latkede vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşadığı hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç yani çok yaşamadık bir sıkıntımız.
0: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah evet. Bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
1: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenler de Sünni derler. Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsini Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinde hiç yani aynı. Tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek sen söyle, şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler, kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
0: Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
1: Tabii.
0: Benzer, çok benzer noktalar var.
1: Evet.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
1: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuyoruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocukları mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz.
0: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde
1: Arapça.
0: Arapça olarak
1: konuşuyoruz, evet.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Karar nasıl aldık hocam? Ondan dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorun yaşıyoruz. Hem de roketten yani çok karar, en önemli nedir hocam? Onu güvenlik sorun yaşıyoruz. Çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı, hem de kadınlar ağlamaya başladı, hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
0: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
1: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal sen örnek sana veriyorum, bazı köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne varsa tüm zararı bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu oday hiç kalmadı. Hayvanlarından tüm zararları, hem de bazen bir bölgede tamamen imha edilmiş tüm hayvanlarmış. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Bunun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da. Bunun için çıktı.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Nasıl diyorsun? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan, sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani... Tüm vatandaşları göçmen kesinlikle yani erit merit değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler. Ekmek, buğday, paketleri, kıyafetleri. Yani çok teşekkür ediyorum. Onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Yeni meclis mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela... Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi düşünüyoruz mesela.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii ki o dönmeye başladı. Çünkü o ana vatanı önce de. Ben sana söyleyeyim, önce de ana vatanı varmış. Hem de ana toprağımız. Tamam, Türkiye'de o da ana toprağımız. Hem de önce de nerede doğmuş mesela. Bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
1: Yeni Suriye'yi nasıl geçeceğiz? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenliği de çok en önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
0: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi nasıl sağlandı?
1: İş sağlandı. Daha fazla onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Rafa olacak, mutlu yaşayarak yaşamak. Hem de siyasi haklarına daha fazla savunma, ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam, özgürlük. Özgürlükten dolayı onun değerleri çok basit yani.
0: Yani savaşın olmadığı, barış ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
1: Tabii hocam.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
1: Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış, hem de ziyaret varmış.
0: Yeni bayramlar.
1: Yeni bayramlarında evet, hem de kurban hem de Ramazan bayramında. Onu çok gittik geldik yani, hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var, hiç kesmiyoruz.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
1: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah sizi eksik etmesin, Allah sizi düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız, hiç sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene, kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
0: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Aşkımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendim.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Hamza Yerlikaya, 1976. 3 Haziran 1976'da İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin en ünlü güreşçilerinden biridir. 1993 Stockholm Dünya Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu oldu. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'ne göre, FILA, Hamza Yerlikaya, modern güreş tarihinde 17 yaşında şampiyon olan ilk güreşçidir. FILA, Hamza Yerlikaya'ya asrın güreşçisi unvanını verdi.

0: Radio Yurt FM.
1: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Ergin'in seslendirdiği Buruk Acı şarkı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği İçime Sinmiyor şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

네. 아. 네, değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sür atının tonakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

Sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır.
1: Tekbir!
2: Allah!
1: Peygamber aşkına tekbir!

Türk savunma sanayinin başarıları. Tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altuğ 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turboşarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altuğ yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Türbeler. Mimar Sinan pek çok türbe yapmıştır. Bu türbelerin çoğu padişahlar ve paşalar için yapılmıştır ve genellikle camilerin içinde yer almaktadır. Sultan Süleyman Türbesi. Sultan Süleyman Türbesi, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bu türbe Süleymaniye Camisi'nin içindedir. Kılıç Ali Paşa Türbesi. Kılıç Ali Paşa Türbesi, Mimar Sinan tarafından 1587'de yapıldı. Bu eser, Mimar Sinan'ın yaşamının son zamanlarında yaptığı eserlerden biridir. Türbe, Tophane semtinde ve Kılıç Ali Paşa Camisi'nin içindedir. Hürrem Sultan Türbesi. Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan 1506-1558, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Padişah 2. Selim'in annesidir. Süleymaniye Külliyesi içinde Kanuni'nin türbesinin yanında olan Hürrem Sultan Türbesi, 1558'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Bu türbe Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nin karşısında bulunur. 8 köşeli, tek kubbeli, alt ve üst pencerelidir. Sandukanın üstünde, üzerinde zülfikar resmi bulunan yeşil ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunur.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesi

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ve en kalbi hislerle bugün de dünyanın kapılarını bir güzel dostumuzla, bir değerli arkadaşımızla çalmaya başlıyoruz. Sesimiz geliyor mu oralara? Hani sesimizin gelmesi, hatta şu hareketi de yapalım. Dünyanın kapılarını çalıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapmış çok kıymetli bir hocamız, değerli dostumuz, arkadaşımız bizlerle birlikte uzun süredir Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan ve görevini başarıyla sürdüren bir değerli hocamızla birlikte olacağız ve beraber çalacağız dünyanın kapılarını. Değerli Nurullah Yavaş hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dostlarımıza en kalbi selamlarımızı Ankara'dan yollamak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu davetiniz için öncelikle.
0: Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmayıp sesinizi, sizi belki de hatırlayacak olan insanlara veya yeni tanışacak insanlara duyurmanızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın Kapıları programına birkaç hafta oldu başlayalı. Hedefimiz de şuydu, malumunuz Türkiye Yunus Emre'nin felsefesinden de yola çıkarak, inancından da, anlayışından da, davasından da, felsefesinden yola çıkarak dünyaya selam götürüyor. Selam biliyorsunuz özünde selameti, barışı, esenliği çağrıştıran bir kavram. Yunus Emre Enstitüsü de bu felsefeyle kurulmuş ve ortalama 14 yıldır bu faaliyeti sürdüren çok değerli bir kurum. Bizler de bu kurumda çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Sizler de o neferlerden birisiniz değerli hocam. Dünyanın farklı bölgelerinde bulundunuz. İlk başta onların isimlerini söyleyeyim. En çok Hırvatistan ve Arjantin'de bulunduğunuzu söylediniz. Bunun dışında da farklı görevler için dünyanın farklı yerlerine gittiniz. Buraya gelmeden önce dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Değerli Nurullah Yavaş hocamız uzman olarak burada görevini sürdürüyor. Eğitim durumundan diğer konulara kadar dinleyicilerimiz sizi biraz tanısın.
1: Hay çok teşekkür ederim. Nurullah Yavaş, ben Adapazarı, Sakarya doğumluyum. Ankara Dil Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Şu anda halihazırda halk bilimde yüksek lisansa devam ediyorum. Öğrenciliğim sırasında okulumuz Sıhhiye'de enstitü 2009'da Ulus'ta açılmıştı. Ben de Keçiören'de otururken, sürekli otobüste buradan gidip gelirken bu binayı sürekli görürdüm. Yabancı dil öğrencilerinin aslında hayalidir bu tarz ulusal, uluslararası faaliyetler yapan kuruluşlar. Ben de bir yabancı dil öğrencisi olarak hep gördüğüm, araştırdığım kurumu 2009'dan bu yana aslında takip ediyordum bir bakıma faaliyetleriyle.
0: Acaba burada çalışabilir miyim falan diye düşündünüz herhalde.
1: Ondan bahsettim aslında. İşte bir yabancı dil öğrencisi olarak hep hayalimdeydi bu tarz bir kuruluşta çalışmak. Bir de öğrencilik sırasında ulusal, uluslararası gençlik ve sosyal kültürel faaliyetler projelerde hep görev almıştım. Dolayısıyla alan olarak da böyle çok cazip, çok böyle hoşuma giden bir alan olduğu için hep hayalimizdeydi. Çok şükür 2014'ün başında bu hayalimiz gerçek oldu. 2014 yılının başından itibaren benim de 10 yılım doluyor. 10 yıldır kurumda. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için yurt içinde ve yurt dışında sürdürmeye gayret ediyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Kısaca hikayemi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok şükür. Yani demek ki Yunus Emre, ayrıca şeyden de bahsettiniz siz. Yunus Emre Enstitüsü'yle tanışma maceranızdan da kısaca bahsetmiş oldunuz. Bu anlamda bir hayalin gerçekleşmesi de söz konusu. Bu hayal güzel bir hayal. İşte bu hayalle, bu inançla, belki de hani Yunus Emre'nin dediği o dava anlayışıyla, inanç anlayışıyla dünyaya açıldık. Açılanlardan fert olarak, fert bazında da sizsiniz. Onlardan biri de sizsiniz. Bu inançla, bu felsefeyle dünyanın birçok yerinde görev yaptınız. Onlardan hangisinden başlasak, şöyle baştan başlayıp isterseniz kısa da olsa bazı görevlere değinin, sonra anılarımıza geçelim.
1: Hay. Kuruma ilk 2014 yılının başında başlamıştım. İkinci haftamda Roma Kültür Merkezi'nin açılışı için kurumumuz oraya görevlendirmişti. O dönemki Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir açılış programıydı.
0: Çok bahtlıymışsınız ama.
1: Evet, gerçekten heyecanlı bir program olmuştu bizler için. daha kuruma yeni katılmışım ve yurt dışına kurumla ilk defa çıktığım bir etkinlikte bizim için güzel bir anı olmuştu o dönem. Peşinden birçok farklı ülkeye kısa dönemli görevler için gittim. Polonya'ya defaatle gittim. Birçok aslında Almanya'ya, Avrupa ülkelerine defaatle gittim. Ardından yaklaşık 2 aylık bir yine İtalya programımız, İtalya çalışma dönemimiz oldu. Bunun ardından 2016 yılının sonlarında enstitü başkanlığımız Hırvatistan'a görevlendirdi. Orada yaklaşık 1,5 yıl görev yaptım. Evlilik vesilesiyle eş durumundan dolayı Türkiye'ye dönmem gerekti o dönem. Ardından pandemi sürecinde yeni açıldığımız uzak bir coğrafya Arjantin'e enstitüyü kurmak üzere görevlendirildik. Orada da görevimizi tamamlayıp yeni gelen arkadaşlara devrettik ve Ankara'da çalışmalarımıza şu an devam ediyoruz.
0: Evet, hamdolsun. Güzel bir organizasyon ve uygulama oldu sizler için de bizler için de. Henüz enstitüye girer girmez yurt dışı göreviyle ödüllendirilmişsiniz. Bu sizin ufkunuzu da açmış oldu belki de. Bu anlamda programımızın en önemli bölümü belki hani bunlar hep giriş konuşması olarak değerlendirilebilir. Özellikle Hırvatistan ve Arjantin'de uzun süre kaldığınızı anladım cümlelerinizden. Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan bir fert, bir uzman, Yunus Emre'nin inancını paylaşan bir birey olarak ülkemiz, milletimiz adına gittiğiniz yerlerde çok hayırlı faaliyetler yürüttünüz. Doğal olarak tanıştığımız insan sayısı da belki de sadece insan da değil kurum sayısı da bu anlamda fazlalaştı. Yaşadığınız, gördüğünüz, size böyle hatıranızda, tahayyülünüzde canlanan, bunu anlatırsam insanların böyle yüzünde bir tebessüm uyandırırım dediğiniz anılar vardır. Onlardan şöyle bir demet alsak mümkün müdür?
1: Hay elimden geldiğince, dilim döndüğünce en uzun süre görev yaptığım Hırvatistan'da aslında kültür olarak bize hem yakın hem uzak, hem Balkan hem Avrupa ülkesi olan Hırvatistan gerçekten kendi bünyesinde çok ilginçlikler barındırıyor. Kültür olarak bize yakınlar. Osmanlı bakiyesinin tam kıyısında aslında. Tam Osmanlı bakiyesi olamamışlar ama çok ciddi etkilenmişler. Evet. Dillerinde bile 2000'den fazla Türkçe kelime var. Hatta mutfak noktasında özellikle çok etkilenmişler. Sosyal yaşam noktasında çok etkilenmişler. İşte mutfak terimleri, yemek terimleri Türkçe genelde kullanıyorlar. Bu noktada hani Türklerle çok temasları tarihte iyi olmamakla birlikte şu an inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızda bu durum sıkça karşımıza çıktı. Ortak kelimeler, ortak kültürel öğelerle birlikte özellikle Türkçe öğrenme noktasında bu ortaklıklar, ortak müşterekler çok işimize yaradı ve hızlı Türkçe öğrenmelerine vesile oldu. Hatta bir noktada bir program esnasında bir anda böyle etrafımızda Türkçe, Hırvatça bilen tercüman bulunmadığı bir ortamda öğrencilerimiz, daha A2 seviyesinde öğrencilerimiz, biraz da tabii ki hem bizim oradaki okutmamız hem çalışmaların da olumlu etkisi. Yani A2 seviyesi yeni bitirmiş arkadaşlar tercümanlık yapabilecek noktada bulundular ve orada yardımcı oldular. Hani bu hatırladıkça böyle hani hoşumuza giden, evet, onların da gelişimini göstermesi adına güzel bir anı. Bu

0: Bununla ilgili mutfak dedim. Evet. Gerçekten çok ortak kelimeler var. Hatta Hırvatistan'a gittiniz mi bilmiyorum. Orada binanın, bizim enstitünün girişinde ortak kelimelerden oluşan böyle bir köşemiz
1: evet,
0: var.
1: Tabii.
0: O her gelene çok ilgisini çekiyor. 2000'den fazla ortak kelimenin olması, mutfak terimlerinin, yemeklerin büyük kısmının Türkçe adlarla hala kullanılması. Benim de gittiğimde gerçekten böyle hoşuma giden ve bu ortaklığın üzerine gidebiliriz, daha fazla faaliyet yapabiliriz diyebileceğim güzel bir çalışma dönemi oldu. Bununla birlikte Arjantin'e aslında zor bir dönemde gittik. Kendi vatandaşlarının bile ülkeye kabul edilmediği pandemi döneminde gitmek durumunda kalmıştık. Orada çok güzel dostluklar edindik. Biraz zor ve uzak bir coğrafya. Türkiye'ye de biraz uzak kalmışlar. Ama bizim son dönemlerdeki Türk dizilerinin etkisi orada da çok ciddi hissediliyor. Orada bir Arjantin vatandaşı aileyle tanıştık, karı koca, yaklaşık 50'li yaşlarda. Çok ilginç hikayeleri var. Beyefendi Japonya'da çalışırken Türklerle tanışıyor. Orada Japonya'daki Türk camisinde Müslümanlığı kabul ediyor. İlk eşi Japon, orada o eşinden ayrılıyor. Ailesi Arjantin'den bir hanımefendiyi öneriyor ve onlar İstanbul'da buluşarak tanışıyorlar.
1: Allah Allah.
0: İstanbul'da tanışıyorlar, ardından işte ülkelerinde evleniyorlar ve şu an orada yaşamaya devam ediyorlar. %100 Arjantinli, yerli, karı koca Müslüman olmuşlar. Eşi de tekrardan yeni Müslüman olmuş ve inanılmaz derecede Türkiye'ye müzahirler. Yani Japonya'da Türklerle tanışıyorlar, İstanbul'da eşiyle
1: nereden
0: tanışıyor.
1: Yani? Evet.
0: Bu bağlantılar Arjantin'de de bizi bir araya getirdi ve sağ olsun Hamza adı. Hamza Bey orada bize her konuda yardımcı oldu, destek oldu. Şu anda enstitüde Türkçe öğrenmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen. Eşi de avukat, hanımefendi de Türkçe öğreniyor. Bu tarz böyle ortaklıklar, bu tarz müşterekler bizi Arjantin'de bir araya getirdi. O dönem için zor bir dönemde bizim için büyük bir moral olmuştu.
1: Evet, çok ilginç
0: böyle
1: gerçekten.
0: Böyle bir hatıramız oldu orada.
1: Özellikle son anlattığınız konu çok özel bir konu bence. Aklıma şunu da getirdi. Bununla ilgili okuduğum bir çalışma vardı. Amerikalı bir yazarın soft power'la ilgili yazdığı bir kitapta geçtiği bir cümle var. Bazı şeyler vardır ki diyor, yani sadece 20 yıl 30 yıl değil 100-200 yıl üzerinde çalışmanız gerekir. Bir çiçek nezaketinde korumanız gerekir, fakat uğraştığınız çiçek değildir. Ve her an elinizden uçabilir, kaybolabilir. İşte çalıştığımız alan böylesine titiz bir alan. İlk başta bunu hiç kimse çok kıymetli olduğunu anlamayacak, fakat bizden belki 100 yıl sonra insanlar, Allah razı olsun hani bizim tabirimizle, buraya bazıları gelmiş de şunları yapmış diyecekler ama biz hayatta olmayacağız,
0: evet,
1: diyor. Yaptığımız çalışmayı biraz da böyle düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir cümle olarak kaydetmişim hafızama. Görünmüyor belki hani bazı şeyler, hani pratik anlamda işte Nurullah Bey gidiyor, başka arkadaşlarımız gidiyor, bizler gidiyoruz. Enstitü veya ülkemiz gidiyor, ülkemiz olarak düşünelim. Bir yerde yatırım yapıyor. Hemen belki bunun meyvesi olmayabiliyor. Belki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, hatta araya siyasi problemler giriyor. Siyasi problemlere rağmen o titizlikle koruduğunuz, çiçek misali koruduğunuz şey gün geliyor ve yeşeriyor.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Bu çok kıymetli bir olay. Bunun kıymetini de sanırım siz değerli hocalarımız daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bölgelere gidip gören ve yaşayan. Bu verdiğiniz örnek çok güzel gerçekten de. Yüzümüzde tebessüm açtırdı. Nereden nereye, yani bir de İstanbul'un ortak nokta olması çok ilginç değil mi? Japonya ve Arjantin'in ortak noktası,
0: evet,
1: olmuş. O hanımefendi de Müslüman olmuştu değil mi Arjantin?
0: Hanımefendi de yakın zamanda Müslüman olmuş.
1: Yakın zamanda. Evet, nereden nereye, gerçekten çok ilginç. O yüzden yani bu sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz, yani yapılan her türlü faaliyet, yani işte Yunus Emre'nin bir cümlesini, Arjantin hangi dili konuşuyordu?
0: İspanyolca konuşuyordu.
1: İspanyolca. İspanyolca'ya çevirmek ne olacak ki, çevirsek ne olur, çevirmesek ne olur gibi düşünebiliriz bazen. Yani hatta bunu fazlalık olarak bile görülebilir. Kültürde ve sanata biraz böyle mesafeli duranlar bazı yapılan faaliyetleri şey olarak görebiliyorlar. Yani ne gerek vardı ki bunlara? Bunun ne gerekliliğini ileride anlayacağımızı ümit ediyorum ben de. Meyvelerini yiyeceğiz. Bu anlamda biraz da geç kaldığımızı hayıflanıyorum desem yeri midir? Yani 2019'dan enstitünün kurulması gerçekten de Allah'tan kurulmuş. Çok şükür,
0: evet,
1: ki.
0: Yani kanun 2007'de çıkıp enstitü 2009'da kuruldu. Bunu işte İngilizler, İtalyanlar, ben İtalyan dili edebiyatı okurken Ankara'da İtalyan Kültür Merkezi

0: bilmiyorum kaç yıldır vardı.
1: Evet.
0: İngilizlerin British Council'ı zaten 100 yılı aşkın süredir bölgede ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geç ama güzel bir
1: elbette. Ama adım bu açıyor, oldu. Evet, kapatıyoruz sanırım değil mi? Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hani zaman aramızda belki 50 yıl, 60 yıllık gibi bir zaman şey var. Ne diyelim? Eksikliğimiz var. Bu eksikliği sanırım şu anda Yunus Emre Enstitüsü'de sanırım 100. kültür merkezini açmaya doğru ilerlerken bu açığı kapatmaya çalışıyor. Biraz da süratli hareket etmemiz bundan kaynaklanıyor sanırım.
0: Doğrudur. Biz gönülden bu işi yaptığımız için gönlümüzü de koyuyoruz. Yurt dışına giden arkadaşlar, Ankara'da çalışan arkadaşlar bu açığı hissettirmemek, kapatmak için var gücüyle çalışıyorlar. Yurt dışında gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin yurt içinde, yurt dışında. Arkadaşlarımızın hepsi gönlünü ortaya koyarak bu açık demeyelim, bu durumu bir şekilde kotarıyoruz.
1: Evet, evet, evet, evet, öyle diyelim. Yani açık da olsa kapatmış oluyoruz veya geç kalmışlık da olsa inşallah daha süratli hareket ederek bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu anlamda gönül kavramına da değinmemiz lazım. Gittiğimiz yerde hani Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla baktığımızda şunu da görmüş olduğumu düşünüyorum ben. Yanılıyorsam siz düzeltin. Dünyada yaşanan kaotik durumlara şöyle bir baktığımızda, savaş, sıkıntılar, açlıklar, işte siyasi çekişmeler falan, aslında bir anlamda Yunus Emre'nin felsefesine muhtaç değil mi diye de kendime soruyorum. Dünya sadece biz değil.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Gerçekten Yunus Emre Hazretleri'nin o felsefesi şu anki içinde bulunduğumuz durumda dünyanın ihtiyacı olan şey.
1: Dünya belki de bunu arıyor şu an.
0: Bunu arıyor, evet. Evet,
1: bunu arasa, belki de bulsa. Evet. Bu anlamda belki buna da vesile olabiliriz. Hani bazen dedim ya, kültürel faaliyetler hemen etkisini göstermeyebiliyor. Ama bazen savaşlarla alamayacağınız, savaşlarla gönül alamazsınız. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Savaşlarla değil, ancak böyle gönül alırsınız.
0: Burada böyle konuştukça hatıralar canlanıyor tekrardan.
1: Tabii,
0: yine Arjantin'de o pandemi döneminde, sıkıntı dönemde 2021 Yunus Emre yılıydı. Bu yıl kapsamında orada Yunus Emre Hazretleri'nin bazı şiirlerini acaba işte İspanyolca'ya çevirip orada yerel enstrümanlarla çalıp İspanyolca seslendirebilir miyiz diye böyle bir arayış içindeyken Buenos Aires Üniversitesi konservatuarından mezun, yine daha sonradan iktida edip Müslüman olmuş bir beyefendiyle tanıştık. Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire böyle bir toplulukla Yunus Emre'nin birkaç tane şiirini çevirdikten sonra İspanyolcasını okudular ve hani gerçekten hepsi inanılmaz etkilendi.
1: Evet.
0: Ve o parçaları çok böyle hoş bir şekilde yerel enstrümanlarıyla sıfırdan besteleyerek seslendirdiler. Gerçekten yani günümüze sesleniyor.
1: Evet.
0: Yüzyılları aşan bir sesle günümüze kadar ulaşan gerçekten hoş bir yaklaşım.
1: Evet, evet.
0: Yunus Emre Hazretleri'nin yaklaşımı binlerce kilometre uzaklıktaki Arjantinlileri bile etkileyebiliyor. Gerçekten günümüzdeki ihtiyaç olan sesin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada da o dönemde de görmüş olduk.
1: Evet, çok güzel bir örnek bu da gerçekten. O kadar ilginç ki değerli dinleyicilerimiz de buna dikkat etsinler. Yani 1000 yıl önce sarf edilmiş cümleler, 1000 yıl sonra ve hiç de Anadolu belki de menbaana uğramamış insanların dilinde tekrar renkleniyor, tekrar filizleniyor. Bu başarı ötesi bir şeydir yani. Bu hani tabir uygunsa, tabiri caizse diyelim hatta, Allah'ın bir rahmetidir. Böyle telakki ediyorum, öyle düşünüyorum. Bu çok hayırlı çalışmada inşallah sizlere başarılar diliyorum değerli Nurullah Yavaş hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 2000 kaç yılı demiştiniz?
0: 14'te kurulmuştunuz.
1: 14'te başlamıştınız, evet.
0: Evet.
1: Tam 10 yılınızı doldurmak üzeresiniz.
0: Dolduruyorsunuz.
1: İnşallah daha da hayırlı faaliyetlerde yüzümüze artacak. Güzel işlere evet, imza atarsınız diye düşünüyorum. Türkçenin Sesi Radyosu da bu yapılan işe Yunus Emre'nin bünyesinde kalarak sadık kalıp hizmet etmeye çalışıyor. Elinden geldiği kadar siz değerli hocalarımızın katkılarıyla günden güne büyüyerek, Allah'ın izniyle doğru mesajlar vererek. Ayrıca şunu söyleyecektim, yani hakikatin de böyle sanırım bir şeyi var. Ne diyelim? Huyu var diyelim. Hani modern bir tabir olsun. hakikat diye böyle bir şey düşünelim. Ne olduğu önemli değil şu anda. Öyle bir huyu var ki 1000 yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor, neşvi nema buluyor ve fışkırıp bakıyorsunuz Arjantin'den, bakıyorsunuz başka bir yerden ne yapabiliyor, hayatını sürdürebiliyor. Bu anlamda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz başka şeyler?
0: Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bu davetiniz için çok mutlu olduk. Anıları da tekrardan böyle hatırlamaya vesile oldu.
1: Eyvallah.
0: Ankara'da çalışıyoruz. Yurt dışına arkadaşlarımıza elimizden geldiğince, mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rabbim bu hizmetlerde, bu hizmet yarışında koşabilmeyi daim kılsın. Hepimize
1: İnşallah.
0: Güç kuvvet versin. Şu zor dönemlerde zorda kalan mazlumlara kolaylıklar, sabırlar versin.
1: İnşallah.
0: Bizlere de mücadele azmi versin.
1: İnşallah, inşallah. Değerli dostlarımız, bugün de Dünyanın Kapılarında programımızın sonuna geldik. Kapınızı çaldık. Sağ olun, bizi içeriye davet ettiniz. Bugüne kadar daveti edilmediğimiz, yani kapıyı çaldıktan sonra hayır giremezsiniz denilen bir yerle karşılaşmadık, hamdolsun. O da Yunus Emre Hazretleri'nin sanırım maneviyatından olsa gerektir. Gittiğimiz yerde her zaman hayırla, güzelliklerle karşılandık. Bugün de bir değerli hocamız, Nurullah Yavaş hocamız bizlerle birlikteydi. Özellikle Hırvatistan, Arjantin'de uzun süre bulundu ve dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet etti, görevler yaptı. Ondan böyle kısa da olsa, hani o uzun yıllara, 10 yıla yayılan macerasından böyle yarım sayfa bir şey aldık. Ne diyelim, notlar bütünü aldık. Kendisine huzurlarınızda saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Allah inşallah bundan sonraki hayırlı işlerinde başarılar nasip eylesin. Kendisine de, bizlere de.
0: Çok teşekkürler.
1: Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar teşekkürler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarımızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

imzasıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızda

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

da bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Umman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Fethi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 26. bölümünü aktaracağız.

Maretül Mısır'ın kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Maretül Mısır'ın kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 Yeniçeri, 7 Kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahretün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahretün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, 2 imam ve müezzin. Şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti.

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Laski arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Büstaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapıkulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid Kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid Kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Tizin kasabası. Tizin kazasının merkezi olan bu kasabanın vergi nüfusu 1678'de 135 Müslüman halktan ibaretti. Bunlar 20 menzil beygiri, beslemeleri şartıyla felaket ve ihtiyaç vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harim bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirildi.

köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karye olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Minbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

17. yüzyılda Münbiç ve Ravendan bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün birden fazla isimle anıldığı görülmektedir. Bu husus yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalleye bölünmüştür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

PKK'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şara, çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamış

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve

Müslüman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya

Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu oldu.

Kupası'nda altın madalya. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Petlatlon World Cup ikinci etabında mücadele eden İlke Özyüksel Milioğlu

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Sizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı, 861 binden fazla kişinin ise hayati sektörlerdeki ek zamlarla desteklendiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Ummanlı vekili Halit bin Haşel Mastahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Mastahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: bizim hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan bedene can veren Allah.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendil ayrılıktır aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından. Bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet barasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine tükür.

0: Atma yeğul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Men esnerem, yar esner, bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz asak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çarşıcın toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmecine aşına. Mazlumlar havar eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şervan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu.

Binaya da şuraydı, Şirazın ya şuraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş vuraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş, hede siyahlı yer sever. Bir baş vur, dostum bize bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar. Dal dalar, ama yoksul gelende her şey sözün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Şerfüç'ten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil'ey. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terşi bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal ürecim gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda serdağın ister. Bir garip can seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hafta garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Elu yetse zulmetme, bin eli giden gitti. O da gitti, ataşım o da gitti. Varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik, ömür de...

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açardım. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dön.

Yerde bir fazla kullanma, bir şarkı ters olmuş, zamana döndüm. Bu şu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu şu oğlu diğer iş tutmaz elim, bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında askeri işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dönüşüm modelinin Özbekistan'da da uygulanacağını açıkladı. Güler, Azerbaycan'da başarıyla hayata geçirilen askeri yapılanma ve modernizasyon sisteminin benzerinin Özbekistan'da uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda Türk ordusundan bir tümgeneral başkanlığındaki askeri danışman heyetinin Özbekistan'da görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki askeri işbirliğinin eğitim, lojistik ve teşkilatlanma alanlarında güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Suriye 88 YPG'liyi serbest bıraktı. Suriye hükümeti terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta yapılan anlaşma kapsamında Haseke'de 88 örgüt mensubunu serbest bıraktı. Haseke Medya Ofisi'nin açıklamasına göre Haseke'nin Meylebiye köyünde çatışmalarda tutuklanan kişiler salıverildi. Anlaşmanın ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini kapsadığı belirtildi. Söz konusu mutabakat çerçevesinde daha önce de iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya giriş yaptığı da hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri'nden Ürdün'e kutlama mesajı. Suriye, Ürdün'ün 25 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ürdün halkı ve yönetiminin bağımsızlık yıl dönümü tebrik edilerek ülke içinde güvenlik, istikrar ve refah temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ve işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Polonya, Suriye'deki mayın temizleme çalışmalarına destek sağlayacak. Polonya, Suriye'de mayın temizleme çalışmalarına destek amacıyla Birleşmiş Milletler'e 250 bin dolar katkı sağlayacağını açıkladı. Polonya'nın Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bu katkının Birleşmiş Milletler Mayın Faaliyetleri Servisi aracılığıyla 2026 yılı için sağlanacağı belirtildi. Açıklamada desteğin Suriyeli sivillerin güvenliği ve ülkenin yeniden inşası açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Osman ilişkilerinde yeni sayfa. Suriye'nin Umman Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Halit Eyyubi, Umman Dışişleri Bakanlığı Vekili Halit Bin Haşel Maslahi'ye güven mektubunu teslim etti. Ummanlı yetkili Maslahi ise görüşmede Eyyubi'ye başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de engelli 228 kişiye elektrikli sandalye dağıttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye'de savaş mağduru engellilere yönelik 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtımlar Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib illerinde gerçekleştirildi. İHA Suriye temsilcisi Hamza Dinçer, yardımların yerel kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların 2011'den bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında sürdüğü ifade edildi.

Siyasetçi Kalibaf yeniden meclis başkanı seçildi. İran'da meclis başkanlığına Tahran milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi. Kalibaf 276 oyun 235'ini alarak görevini korudu. Rakipleri Muhammed Takin Aktali 29, Osman Salari ise 7 oy aldı. Meclis başkan yardımcılıklarına ise Ali Nikzat ve Hamit Rıza Hacı Babayi seçildi. İran'da milletvekili seçimleri 4 yılda bir, meclis başkanlığı seçimleri ise her yıl yapılıyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları,

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor gibilerini

unut unuttuğun, ıslak incir tanelerin, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, böyle unut.

Gözlerini unut, bu şehri unut. Gözlerinin bu şehrin en güzel yeri olduğunu unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Afrika kıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü tarihi ve beşeri bağlara dikkat çekerek tüm Afrikalı dostlara sevgi ve saygılarını iletti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şar'a ücret ve maaş sistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ücret ve maaş sisteminde iyileştirmelerin süreceğini açıkladı. Şar'a çalışanlar ve emeklilerin insana yakışır yaşam koşullarına kavuşması için maaş reformlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada yeni kararnameler kapsamında tüm çalışanların genel maaş artışlarından yararlandığı 861